Olacı bunu marmara pe ocu maremoso. İvelisi bu kacılıcı okra kurcu sata bunu pereo kamamıyla. Mıyla ko kütü açemi krono ko Hovacı bunu marmara pe ocu maremoso. Evelisi bu kacı lüti okro kocu sata bunu

Sagol sim bisirup nesekpa usama muna seringba matamin sais tabire. Adum ne thoram tabiri basi akas banim falgi kangla senelgi namidangi thoram parengi.